Ez edine Muhammed Havşadıra kumar el alam Ez razi lakiyim Hacı kazna vera kumar edikiyim Bekuştuna başiyim Sonda İsa nurar edikiyim Ez ibim rahat Berdirada kumar edevran kiyim Ez ibim kalu razile bu deşer alemi İmkhan diyim Mere mafula ercari e halle kula e gazi

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgah marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Mavit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo ve.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
3: Slavoglav hejano, gandino, bajarino, danis be pişte xawe, le ser taşte, nav arabe, çe le ser karbi, çe nav bostan, le bajir bi anji gundan, dem demane jiya sibeheye. Ben radyo etke mevane, mevane bernameya Slavoglav, ku dengo rangi civakiye. Bi kelecan bi dakhaso heviyen ve, bi enci rojen hefteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bernameya Slavoglav, derbas bikin.

Ben gudanın ejel siz sıramı gulama haskirin dana bakı bustanın ki gulistanın şemeni germez lan ki wow çö beni ek cümer avut yaşandın gudanın ejel hasbe komite sor ki hasbe ki suar biyat yani tani yani si diyardı ki eşteş diyarına ki eşbe ki veynej piş ve hatiye girtin ki şandın yani si heye yani mala hasbe nizam ki yani ha peyama dişandın Ere, nivisan diye roj baş ez. Meydin şu günde şılma. Şılma. Şılma. Dürüst mü becari? Şu günde şılma. Mere veyneye bakacağız şu an diye ser hesbe komite soruşu sergi en elbette insam eba ankuna. Mesela bir kardeşlerin şu bulutta mala hesbe. Çağız bakayım. Ses sereyim eser. Çağ ve mene. Beye mekden diye şu an den çıkan şirin öne. Nevi sen diye kuruş başka ko fifi. Emci Muşşe. Ten amede em sıran ki coş da kalsın. Mede... Ha? Mede vesayeti de. نیخاشان دکر تگو دنیا دروجه ام سکین این ده تگو دار دکن دنیا دروجه نها برن یعنی روشه که اون خواره کیفه بکن روشه تا اندزم از تزمین نیاکم گودار نیجا مگو دروجه فلسفیک بیه بزنه عربه خود سکین هم دنه نها ریدن ها داخبن گلو چما دنیا دروجه اگر دنیا دروجه چما دنیا دنیاه اگر دنیا دنیاه چما دو دوه چما دو دو چما نبا یک دو دو چما نبا نیه فیلی دنگ دو

0: reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diruki le amede, unjibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Li can û ciger ocak başı hundikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

Hivanop, beri vay guti, gel bine kedume ki hane kanula kırdıya. Şivali jere guti, hecete hava kiskana, ye beri vanana, ye feryana, ye jinkana. Heke dayika tegu, babi tegu, tibuci, zikaj beri kenati, beca yadi babo, rebe, meşkam kadya, şirem reca, beri vali. Dori vali, esbe vali, beri vali, Zuzane mala babe beri balam kerenge Avda kirasır imala babe beri bane sebi avri ışk edip Ye evin yedip, ye mal krabin edip Şivano deve khabiş Gerzelam berde Teziyel mi derenge beri bane Tarifaneye

تبقوا لنا كم بالي تبقوا لنا كم بالي وقت

Tutuşur geceler boyu Hüzünler dolar boş kadehine Yüreğim tutuşur geceler boyu

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: rahat ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha maddes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Ağrı'daki halk buluşmasında konuşan DBP eş genel başkanı Keskin Bayındır, devletin halkın direnişi karşısında adım attığını belirterek örgütlenme çağrısı yaptı. Yurttaşlar ise öz eleştiri, eğitim ve barış taleplerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir panelde sürece dair kalıcı bir şekilde bu soruna bir çözüm üretilmesi noktasında çok kritik bir süreçte olduklarını söyledi. Mutlak Mutlan kararıyla göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurması halinde bunun Erdoğan'a hizmet etmek olacağını savundu. Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edildikleri ana ait ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin konuşan Dersimliler, yüzleşme ve mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Küresel güçlerin gidici, bölgedeki halkın ise kalıcı olduğunu belirten Orta Doğu uzmanı İslam Özkan, Türkiye'deki çözüm süreci, siyasal süreçlere katılımı, siyasi mücadeleyi ve barışçıl yöntemleri teşvik ediyor dedi. Antep Emniyeti hakkında verilen zaman aşımı kararıyla Ankara Gar katliamının arkasındaki kamu sorumluluğunun gizlenmeye çalıştığını belirten dava avukatlarından İlke Işık, Yakup Şahin'in adres tespit edilmesine rağmen kapısı bile çalınmadı dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38 oldu. Yarım asırdan bu yana çiftçilik yapan Abdullah Aysu, agroekolojinin zehirli endüstriyel tarıma karşı bir alternatif olduğunu belirterek, kanser karşıtı olan likopen ile polenik asidin endüstriyel tarımla birlikte yok edildiğini söyledi. CHP'li Toroslar Belediyesi'nin savunmasını almadan işten çıkardığı sendika temsilcisi Kenan Semen, baskı ve mobbinge tepki göstererek hukuk mücadelesi başlattığını belirtti. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Gökhan'ın isminin geçtiği 27 toplantı, kadın çalışmaları ve tanık beyanlarını suç unsuru olarak değerlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. 40 bin ekmekle üretime başlayan fabrikada 100 bin ekmek çıkarılması hedefleniyor. 11 ayda tamamlanan fabrikada üretilen ekmekler 43 halk ekmek noktasında halka sunulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, yaklaşık 100 kişilik istihdam hedeflediklerini, şu anda çalışan 60 kişinin 50'sinin kadın olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp cinayetine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Urfa'da Yol İş Sendikası misafirhanesinde konaklayan aile hekimi Ahmet Güner'i şüpheli şekilde ölü bulundu. Urfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Erzincan'daki 3 cezaevini ziyaret eden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi Hapishane Komisyonu tutsakların sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti. Samsun'da Mualla Boyeri yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mualla Boyeri'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı'nda hayatını kaybeden anne ve babasının cenazelerini halen bulamayan Yiğit Göktür torun, "Bir mezarım olsaydı en azından dua edebileceğim bir yerim olurdu," dedi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'de suda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğine yönelik ablukanın 14 Temmuz saat 23 itibariyle yeniden uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulayacaklarını belirterek, güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında ücret alacak dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hamatül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4565'e çıktığı bildirildi. Pakistan ve İran'ın uyguladığı baskı politikalarının hak ihlallerini artırdığını belirten Beluç Kayıpların Sesi Koordinatörü Araosa Beluç, "Mücadelemizin özünde onur, özgürlük ve kimliğimiz var," dedi. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu. 8 reaktör düşük güç moduna alındı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 34 derece, Van 30 derece, Urfa 40 derece, Muş 35 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.07, Euro 53.56, gram altın 6097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Ağrı'daki halk buluşmasında konuşan DBP eş genel başkanı Keskin Bayındır, devletin halkın direnişi karşısında adım attığını belirterek örgütlenme çağrısı yaptı. Yurttaşlar ise öz eleştiri, eğitim ve barış taleplerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir panelde sürece dair kalıcı bir şekilde bu soruna bir çözüm üretilmesi noktasında çok kritik bir süreçte olduklarını söyledi. Mutlak Mutlan kararı ile göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurması halinde bunun Erdoğan'a hizmet etmek olacağını savundu. Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edildikleri ana ait ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin konuşan Dersimliler, yüzleşme ve mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Küresel güçlerin gidici, bölgedeki halkın ise kalıcı olduğunu belirten Orta Doğu uzmanı İslam Özkan, Türkiye'deki çözüm süreci siyasal süreçlere katılımı, siyasi mücadeleyi ve barışçıl yöntemleri teşvik ediyor dedi. Antep Emniyeti hakkında verilen zaman aşımı kararıyla Ankara Gar katliamının arkasındaki kamu sorumluluğunun gizlenmeye çalıştığını belirten dava avukatlarından İlke Işık, Yakup Şahin'in adres tespit edilmesine rağmen kapısı bile çalınmadı dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38 oldu. Yarım asırdan bu yana çiftçilik yapan Abdullah Aysu, agroekolojinin zehirli endüstriyel tarıma karşı bir alternatif olduğunu belirterek, kanser karşıtı olan likopen ile polenik asidin endüstriyel tarımla birlikte yok edildiğini söyledi. CHP'li Toroslar Belediyesi'nin savunmasını almadan işten çıkardığı sendika temsilcisi Kenan Semen, baskı ve mobbinge tepki göstererek hukuk mücadelesi başlattığını belirtti. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Gökhan'ın isminin geçtiği 27 toplantı, kadın çalışmaları ve tanık beyanlarını suç unsuru olarak değerlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. 40 bin ekmekle üretime başlayan fabrikada 100 bin ekmek çıkarılması hedefleniyor. 11 ayda tamamlanan fabrikada üretilen ekmekler 43 halk ekmek noktasında halka sunulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, yaklaşık 100 kişilik istihdam hedeflediklerini, şu anda çalışan 60 kişinin 50'sinin kadın olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp cinayetine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Urfa'da Yol İş Sendikası misafirhanesinde konaklayan aile hekimi Ahmet Güner'i şüpheli şekilde ölü bulundu. Urfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Erzincan'daki 3 cezaevini ziyaret eden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi Hapishane Komisyonu tutsakların sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti. Samsun'da Mualla Boyeri yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mualla Boyeri'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı'nda hayatını kaybeden anne ve babasının cenazelerini halen bulamayan Yiğit Göktür torun, "Bir mezarım olsaydı en azından dua edebileceğim bir yerim olurdu," dedi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'de suda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğine yönelik ablukanın 14 Temmuz saat 23 itibariyle yeniden uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulayacaklarını belirterek güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında ücret alacak dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hamatül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4565'e çıktığı bildirildi. Pakistan ve İran'ın uyguladığı baskı politikalarının hak ihlallerini artırdığını belirten Beluç Kayıpların Sesi Koordinatörü Araosa Beluç, "Mücadelemizin özünde onur, özgürlük ve kimliğimiz var," dedi. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu. 8 reaktör düşük güç moduna alındı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 34 derece, Van 30 derece, Urfa 40 derece, Muş 35 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.07, Euro 53.56, gram altın 6097 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. Müzik.
1: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, her çi ma.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neyan vernişmadi. Kombiya işe şarike heti Partiya Herimani Demokratikan Agrida Amevraş dişte Sereke Piroi DBP'yi keskin bayındarı diyar kert devlete hemveri kuvarda işe şaride gama eşta uvenga arihistin bir işi kert hemvelatı janzi u aşti şehoye xorek nekerdiş perverde u aştiya ardizuan. Hedkari Serek Komari Cevdet Yılmaz'ı panele kokete urbibide der haki prosesi deva, seba kena meselari bahavaya kudaymi çare seri keraste beru diyayış, ma proseso kezav kritik deyi. Sereki Peroi MHP'yi Devlet Bahçeli va Zirvey NATO'yı TNS kombiya işik vina iş halato, euro planlamayı asayişi zaf katya amevraştış, euro NATO vere şefeqi devreko nevedeyo, Türkiye zine devre neveyde aktorane avan kerdoğana yeva. Dersimizi der hakkı fotoğrafını sitrıza u embazani eyke demedalık nayışına de ami videoyu şu veşena işte kısay kerdi inan vaşke varı bir biya iş bero kerdiş ucay mezelan bero aşkera kerdiş. Spor Eroş Helati Miyanini İslam Üskani diyar kert hezi globali doşere labeli şari herime daimiye eyva prosesi çare seriya Türkiye turbiya işi prosesani siyasi tekuşini siyasi u metodani aştiyane teşvikken o. Der haqi Cipersay Şeke Vera Şaradarya Çankayı de yeni domla işte Sereki Şaradarya Hüseyin Can Güner Zimiyan de Peru Yiriskesi Dımay Kare Emniyeti Berdiyayı Adliye. Bine koordinasyonu Serdozgeriye Komara de Heşta Yuba Jorande Operasyonu ke Hiriyesi Temmuz'e Vera Fetuy'da ame vraştış der haqi Nevsey Hevta Hirişiktaran'da Kare Hukuki ame kerdiş. Operasyonun de Hevsey Çarşiktari Desvent Bi ame vatışke sabah tepiştişi Dise Şeştü Nevşiktarani Binizi Xabati Domiyeni. Veziri Adaleti Akın Gürlük'e aşkara kert çarçaya hirici persayışı ciya ciyanken merkez inan İstanbul'u Ankara'da yo vera panç rehistani sucani organizeyan de operasyonu hem vakti de derhak iş sevşeştü yevşiktaran de kare hukuki Ahmet Esfekerdiş. Heti Serdozgeriya Komara Bakırköy'e vera rehistina sucaniya binameyi gruba ayıke bajarani ciyaciyande ketübimiyani suci merkezici İstanbul hevd bajaranda operasyoname organize kerdiş. Operasyoneke vera sevhet şiktarande despe kerdibi xabati tepiştişe şiktaran domyeno. Mektebi sporiye amlaniye be hakke heti şaradarya amedya bajari girdira seba tutanima bine hevtu hevte saraniyeni vraştış despe kerdi. Programu ketede perverde yevi temuzede despe kerdi bide heşt hazaru hirse hevtayu hevtuti panciyes branşani ciyaciyande be hak teori faaliyeti spor u perverdeyi bene. Kazaya Artuklu'ya merdini de Mehmet Şükrü Akyolu ki inşaata xebitlerine kat edilmesine rağına ardıro o dünyayı xubede nabı keye ivake dımay kazayı şantiyere asayişi nevi ameyi ardış cayı ki ütüşeri kum ameyi orijinayış o bine havayı vaşteke delilan bedimde. Sevrega rahayde mabine keyani merdimande bitçeke udaran şerif pilveciya udu kesi birindar bi. Kazaya merkezi Çukurova'ya edeniyi de merde yöke cinyahu darp kert u bikard birindar bi ame tepiştiş. Barmancı averşeşi spori ave u averberdişi asayişi kıykan avazır ise reya avli dersimo be derya imyanin perverde sertifikaya derya karya amatör ame organize kerdiş. Hırca endami kuluba hüyeyi munzuri zarivazi komele cigerayış u hlas kerdişi munzuri zi beş tari ne bernameyi bike gola avbendi uzun çayrı de organize bi. Deya Rıza Zaraboke bir doz geri pekerdi şikert u dahile sistemi rüşveti biyo der haqiyeyi de karar opeyni hükmü yeni aşkara kerdiş. Dıma yuruker sabı veziran uron üstüşe davaya halk bankı mahkeme seba Zaraboke bir şahide doz geri karar opeyin bido. Goştari azizi mami peyni xeberani xo bimane veşide.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

gizivini desta bole şekone arabi sakini kari belle karkaz bisek tomi khanuman zeliya berdi da beri mine mala ku kharab kini ocağı ku kor kini kilit akar izdere ku kız izdere ku hap kilit da mor kini mine zeyne persi mugu arabi gelot

Çima şinu şevlağın de kirasa ke bu hakem. Hemil ber meqasi de girem du takem.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.

0: kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Guhdaren Aziz, de Maleu Kuçeye, de Bazaran u Parkan, de her deri u her gavi, bu zamanı hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunan.

Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak.

Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar, bütün kara parçalarında.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin meclisteki grup toplantısında konuşarak artık sözden ve niyetten çıkarıp pratik adım atılmalı ve meclis bu dönemde kapanmadan mutlaka bir saat dahi beklemeksizin üzerinde mutabık olunacak bir çerçeve yasa parlamentoya gelmeli dedi. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özgür Özel, "Yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum." dedi. Özgür Özel, 4.5 milyon kişi dünyadaki 157 ülkenin nüfusundan daha yüktür ve Türkiye'de 4.5 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlerin zaten hali perişan ama bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor, bu ülkede insanlar çalıştıkça da yoksullaşıyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Ayşe Tokyaz'ı öldürüp valize koyan Cemil Koç'un 8. kattan düşerek yaşamını yitiren Ecegül Ovezova davasındaki yargılaması devam ediyor. Genç kadını bağlayıp darbettiği görüntüleri ortaya çıkan Koç, intihar mı araştırılsın diyerek savunma yaptı. Ahmet Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kürdistan bölgesinin köklü kulüpleri olan Zaho ve Duhok ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Haziran ayı 2026 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre en az 228 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 228 kişiden 10'u kadınken 218 ise erkek oldu. Yeni rapora göre 6 çocuk işçi, 14 göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye'nin buğday ithalatında önemli paya sahip şirketlerden Taban Gıda ile şirket ortağı Aras Demir hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi. İstanbul 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla başlayan süreçte ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu. Yapılan incelemede cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mardin'in Dargeçit Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsaldara mahallesinde katledilen Ela Tan isimli çocuk için Nusaybin'de Özgür Kadın Hareketi tarafından kurulan taziyeye kitlesel ziyaret gerçekleştirildi. Şırnak Cizre'de hakkında ihbar olduğu iddiasıyla darp edilerek gözaltına alınan Mahircan Ada, görevli memura mukavemet ettiği iddiası ile tutuklandı. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini af tüfeğiyle öldürdü. Antep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Turuncu Holding Ayşe üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Turuncu Holding Ayşe ile bağlı 25 şirkete kayyım atandı.
İran ordusu sözcüsü Tuğgerenal Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırıları savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır ifade

ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmaları bozmak için elinden geleni yaptığını söyledi. ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Resmi verilere göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'nin egemenliğine tehdit oluşturduğunu savunarak, mahkemenin ortadan kaldırılması için diplomatik girişim başlattıklarını açıkladı. Çin'in ihracatı, Orta Doğu'daki savaşın küresel ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Haziran ayında ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde büyüdü. Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ülkenin ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 artış kaydetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Kür hekür emle vahadan da asmarom Çagule mavizde rahat Eşke kenadır ve gebiye Delarab daru alba bi hesabın yade

0: Reklamlar.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can-u Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

بيتي مجبر بيتي.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin meclisteki grup toplantısında konuşarak artık sözden ve niyetten çıkarıp pratik adım atılmalı ve meclis bu dönemde kapanmadan mutlaka ve mutlaka bir saat dahi beklemeksizin üzerinde mutabık olunacak bir çerçeve yasa parlamentoya gelmeli dedi. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özgür Özel, "Yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum." dedi. Özgür Özel, 4.5 milyon kişi dünyadaki 157 ülkenin nüfusundan daha yüksektir ve Türkiye'de 4.5 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlerin zaten hali perişan ama bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor. Bu ülkede insanlar çalıştıkça da yoksullaşıyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Ayşe Tokyaz'ı öldürüp valize koyan Cemil Koç'un 8. kattan düşerek yaşamını yitiren Ecegül Ovezova davasındaki yargılaması devam ediyor. Genç kadını bağlayıp darbettiği görüntüleri ortaya çıkan Koç, intihar mı araştırılsın diyerek savunma yaptı. Ahmet Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kürdistan bölgesinin köklü kulüpleri olan Zaho ve Duhok ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Haziran ayı 2026 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre en az 228 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 228 kişiden 10'u kadınken 218 ise erkek oldu. Yeni rapora göre 6 çocuk işçi, 14 göçmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye'nin buğday ithalatında önemli paya sahip şirketlerden Taban Gıda ile şirket ortağı Aras Demir hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi. İstanbul 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla başlayan süreçte ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bir kişi Dicle Nehri'nde ölü bulundu. Yapılan incelemede cesedin Turgay Altun'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mardin'in Dargeçit Belediyesi'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsal Darama ailesinde katledilen El Atan isimli çocuk için Nusaybin'de Özgür Kadın Hareketi tarafından kurulan taziyeye kitlesel ziyaret gerçekleştirildi. Şırnak Cizre'de hakkında ihbar olduğu iddiasıyla darp edilerek gözaltına alınan Mahircan Ada, görevli memura mukavemet ettiği iddiası ile tutuklandı. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü. Antep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Turuncu Holding Ayşe üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Turuncu Holding Ayşe ile bağlı 25 şirkete kayyım atandı.
İran ordusu sözcüsü Tuğgerenal Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırıları savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmaları bozmak için elinden geleni yaptığını söyledi. ABD'de 31 eyalete yayılan parazit salgınında yüzlerce kişi hastalandı, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Resmi verilere göre 1 Mayıs'tan bu yana 843 doğrulanmış vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 86 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'nin egemenliğine tehdit oluşturduğunu savunarak, mahkemenin ortadan kaldırılması için diplomatik girişim başlattıklarını açıkladı. Çin'in ihracatı, Orta Doğu'daki savaşın küresel ticaret üzerindeki etkilerine rağmen Haziran ayında ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde büyüdü. Çin Gümrük İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ülkenin ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 artış kaydetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendaveye. Le can u ciger ocakbaşı hundikarın goşti berxe u keze bab berxe a teze bixwin. Her wiha medime dest bi çêkirina lehmecun pîde u künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Zetê Süleyman. Can u ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
7: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
9: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağ 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No, Veng, Veng'e Şimal.

Dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Haberin var mı taş duvar?

0: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye, şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

her sürgünün gözlerine sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

her sürgün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

Vay kurban Dağlarının Dağlarının ardı Nazlıdır Uçurum kıyısında incecik bir yol Gider dolana dolana Bir hastan vardır Umutsuz Belki Ayşe Belki Elif Endamı kuytuda başak Memesinin Memesinin altında Bir sancı Bir hain bıçak Ölüm bu Fukara ölümü Geldim Geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti Ya akşamüstü Ya da seher Mahmurlukta Bakarsın olmuş olacak Bir hastan vardı Umutsuz Hasreti uykularda Hasreti Soğuk sularda Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri İki mavi kocaman Korku çiçeği Açar Derin kuyularda Dağlarının Dağlarının ardı korkunçtur Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir buludun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar. Urfalı Nazif, mal haraç mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer. Yumuşak ve sert buğdaları. Yaratan ellerin sahibidir bu. Körboğaz nafaka uğruna haldan düşmüş. Tebdil gezer Dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız Kuşsuz Gölgesiz Çırılçıplak Vay kurban Kim bu cennet vatanın uğruna Olmaz ki feda Yiğitlik Sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka budur ol hikayet ol kara sevda seni sevmek felsefedir kusursuz imandır korkunç sabırlı ipin kurşunun rağmına yürür pervasız ve güzel sıra dağları devirir akan suları çevirir Alır yetimin hakkını Buyurur kitabınca Gün ola Devran döne Umut yetişe Dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar Hasretler Bir tek Başak bile dargın Kalmayacaktır Bir tek Zeytin dalı bile yalnız Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uykudan uyanmasın da Bu yürek ne güne vurur Kaçar damarlarından karanlık Kaçar bir daha dönemez Sunar koynunda yatandan Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ışığında Yeraltı Her mevsim daha genç Daha verimli sunar pırıl pırıl sevil Ömrünün en güzel aşk hasadını Elimizin hünerinde yeryüzü Dolu sofra gülen anne gülen çocuklar Bire on bire yüzle akşama gebe Şafakla doğan iş gücü Yalanım yok sözüm erkek sözüdür Ol kitapta Öylece yazılıdır. Ol sevda öyledir. Çünkü.

كلتني بكل بتك بمالا دعوتا يا أهو أهو أهو أسلي بس يا أخي ولا شو

قاي جوتا يا ام خاي شارم كتي تسي يا اي اي اي قيزو خورتا يا اي اي